0: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Taftar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: önemlidir?
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çkini okorişi kolos yurtçukva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
1: Hasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Gele boyun kıtır akonan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otur akonan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtul akonan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydan ahoy naydan ahonan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydan ahoy naydan ahonan ayda.

0: yüreğim ona neyden?
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana düzdüreyim ona neyden?
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona neyden?
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdüreyim ona neyden?
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Neyden ahoy neyden ahoy ona neyden?
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Neyden ahoy neyden.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Arasam. Arasam. Arasam.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci cundo ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasi magomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.
1: Kaşı ve
2: boru
1: var.
2: Boru var diye, o bazda.

0: hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskvazeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavatta güzel bir düzlük vardı.

Kardeş ne oldu?

bahçe.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
2: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toyçiçi moşums.
2: Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu. Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombuşi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Let's go.

bahçe.

Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz. Ammu perim skvanoba.
1: Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçekleri

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toç içim oşums.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Eyvah.
1: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
2: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
1: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gel.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: Düzdüreyim ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: gerdana düzdüreyim ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: cebimde gezdüreyim ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana hoy naydana.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vorson, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır.
2: Cay uşkiris korup.
0: Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır.
1: Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
2: Ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefesli.
1: Kaşı bir boru var.
2: Boru var diye ubaz da.

0: çok güzel. Sur ne kadar?
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurtçıkva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kayde pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.
3: Arasa. Durdum. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacına arı kovanını kuruyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Krishna, Hare Krishna.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
2: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohor caren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: Ne boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan ahonan ayda,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Seni bozdurayım onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: gerdana düzdürayım onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: İpek mendil değilsin onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: cebimde gezdürayım onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydana oy naydana onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydana oy naydana.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: oy oy oy.
1: Olsun ki evimde mos.
0: Nani nani oy oy. Haydi nani oy oy oy.
2: Lazuri Radyo yayını devam ediyor.
3: Kemencenin eşliğinde keyifli dinlemeler.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır.
2: Cay uşkiris korup.
0: Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
1: Kaşı ve
2: boru
1: verdi.
2: Boru verdi, umbaz daha.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: de çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çkini okhorishi kholos yurtchva okhorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kayde pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.
3: Arasam.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Hayır, Krishna, Hayır, Krishna.

Allah'ım.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaş işi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaş işi?

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır.
2: Cay uşkiris korup.
3: Top ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır.
1: Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
2: Ama ubaz da.
3: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes değil.
3: Kaşı bey, boru ver.
2: Boru ver, ubaz da.

0: bence çok güzel. Sormeler.
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: önemlidir?
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi kolos yurt çıkva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Tatar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Opşa domançinu, amtsika kodoviş kacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacına arı kovanını kuruyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zepellaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz. Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums, koçik isinapams.
2: Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden, ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: Ne boyun kötüra konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda, naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Kozdurayım ona meydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: gerdana dizdurayım ona meydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: İpek mendil değilsin ona meydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: cebimde gezdurayım ona meydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydana hoy naydana ona meydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydana hoy naydana.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: de çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çkini okorişi holos yurtçukva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.
3: Arasam. Durdum. Çalır değil mi ya? Ne? Arasam ne?

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır.
1: Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes.
0: Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz. Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaş işi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaş işi?

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: Ne boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Dizdireyim ona meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: gerdana dizdireyim ona meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: İpek mendil değilsin ona meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: cebimde gezdireyim ona meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana hoy naydana ona meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana hoy naydana.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombuşi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Let's go, let's go, let's go.

her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaş işi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaş işi?

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim çiranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: Ne boyun kötüre konan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: gel beraber otura konan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: bir sen söyle bir de ben onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: bu sevdadan kurtula konan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydan ahoy naydan ahonan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydan ahoy naydan.

0: Seni bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gerdana dizdurayım ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: cebimde gezdurayım ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Radyo yayını devam ediyor.
1: Kemence'nin eşliğinde keyifli dinlemeler.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Let's go.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var imorden ama koçi imorden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Paftar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Opşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır.
0: Cay uşkiris korup.
1: Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır.
1: Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
2: Ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes diye.
1: Kaşı bey, boru ver.
2: Boru ver diye, ubaz da.

0: Çok güzel. Surmeler.
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: de çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurçva okorire.
3: Doğulazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.
3: Olur değil mi ya?
4: Ne? Asal neler söyledi?

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Patlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacına arı kovanını kuruyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Oh, my God.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz. Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden, ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: bu sevdadan kurtulak o nanayda.
1: Cilveli kız nanayda.
0: Naydana hoy naydana o nanayda.
1: Cilveli kız nanayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: bozdurayım ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana düzdürayım ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydan.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup.
0: Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır.
1: Termoni dido nostoneri ik veren.
0: Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
2: Şey, dil sus da var.
3: Ama u bazda.
2: U bazda.

0: çok güzel. Sonra
1: Güzel.
2: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: de çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurt çıkva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kayde pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.
3: Arasam. Durdum. Değil mi ya? Ne? Arasam böyle bir şey.

0: Ben kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Paftar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Opşa domançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz. Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cariya oşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: Ne boyun kötüra konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda, naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Kozdurayım ona meydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: gerdana dizdurayım ona meydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: İpek mendil değilsin ona meydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: cebimde gezdurayım ona meydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydana oy.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Aşkım aşkım son.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz. Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır.
2: Cay uşkiris korup.
0: Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
1: Kaşı ve
2: boru
1: verdi.
2: Boru verdi, umbaz daha.

0: Bence çok güzel. Sürmeler.
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: çok önemlidir. Evler yan yana dizilir.
1: Çikini okorişi kolos yurtçukva okorire.
2: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Jun Doulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: etmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Opşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacına arı kovanını kuruyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Christmas morning.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz. Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır.
0: Cay uşkiris korup.
1: Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır.
1: Termoni didonos toneri ik veren.
0: Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
2: Ama ubaz da.
3: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes değil.
3: Kaşı bey, boru
2: ben. Boru ben de ubaz da.

0: bence çok güzel. Surmener.
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurçva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Obşadomançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Slow my baby.

Tak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: gene boyuk tırak onan ayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Gel beraber oturak onan ayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Bir sen söyle bir de ben onan ayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Bu sevdadan kurtulak onan ayda.
1: Cilveli kızdan
0: aydan. Naydan ahoy naydan ahoy onan ayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Gönül bozdurayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Gerdana düzdürayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydan ahoy naydan ahoy naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydan ahoy naydan.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.